soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet, kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Çiftçi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeye esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
2: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklam.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Ankara merkezde 14 ilde düzenlenen Daltonlar Suç Örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'inin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362

0: sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Fitness'in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değerinin 9,9 milyar kilowatt saatte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Mersinli Ciğer Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Sermaye Piyasası Kurulu 2026 yılında fonlarla ilgili işlemler nedeniyle 96 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız, dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. İran'la ABD arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken, iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi, yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri arttırdı. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya ciğerci apo atakum.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle haftanın ikinci iş günü günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.42. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. Duygulara hitap eden en özel, en güzel şarkılarımı bugün yine sizlerle, dinleyicilerim, sizlerle buluşturacağım. Programın açılışında Sibel Can'ın o özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle gerçekleştirdim. Sizleri bekletmeden işte o şarkılardan bir tanesiyle de hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Mesajlarım da gelmeye başladı. İyi ki varsınız diyorum. Damla ile olan birlikteliğiniz başlamış bulunuyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: Reklamlardan sonra da şöyle birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Sesin gelsin artık demiş Damla Hanım güzel dinletilerinizce. Şöyle hoşça dakikalar diliyorum. Terzi Selim Yavuz Türk abim mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Sesim geldi. Ben geldim buralardayım. Her hafta olduğu gibi. İstek attığımda anında devrede 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz ve Gökhan Namlı sizlerle.

0: Damla Damla programı devam ediyor.
1: Bittim dediğimde sen geldin. Çünkü hayat cehennem, ölüm cennetti benim için. Meyler ise yalancı şahit. Ama sen geldin ya, her şey değişti.
2: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.
1: Hayatıma hoş geldin.

Tutku FM'de saatlerimiz şöyle 16.05'i gösteriyor. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Gelen mesajım var, onu da değerlendirmeyi alacağım. Sizleri de bekletmeden en güzel şarkılarla yoluma yolculuğuma kaldığım yerden devam ediyor oluyorum. Selam kardeşim Saffet, ben Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime şarkısını rica etsem. Benden canımdan çok sevdiğim özel birisine gelsin, o kendini çok iyi biliyor demiş. Şimdiden teşekkürler, çalışıyorum, seni dinliyorum. Kolay gelsin abicim, o güzel şarkıyı da listeme dahil edeceğim. Öncesinde istek attığım 0542-744-6555 diyelim. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bana bağlanabilir. Detaylı bilgi de alabilirsiniz. İşte muhteşem bir Semih Cenk şarkısı sizin.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Tutku FM'de saatlerimiz 16.21'i gösteriyor. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Bu güzel şarkıyı da uğurladık. İstek şarkılarımızdan bir tanesiydi. Gelen mesajlar bir hayli yoğunlukta. Onları da yavaş yavaş değerlendirmeye alacağım. İşte onlardan bir tanesini okuyalım. Peşine bir şarkı. Sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. İyi yayınlar Mehmetcan Şentürk demiş. Tuna Çakır için Serkan Kaya'dan. Unutmayacağım şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Onu da listeme ilerleyen dakikalarda dahil edeceğim. Öncesinde istek attım 0542-744-6555 diyelim. Şöyle unutmayın ki sevgili dostlar, firmalar tutkuyla kazanmaya 7/24 devam ediyor. Dev reklam kampanyaları da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi almak için alan koduyla 0362-431-6484 diyorum. Sevgili Ebru Gündeş'in özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri hemen bekletmeden baş başa bırakıyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Emrah radyomuzdaydı sevgili dostlar. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. İyi yayınlar Damla diyor. Almanya'dan selamlar. Şu anda seni dinliyorum. Sıradaki parça diyor tüm sevenlere gelsin. Teşekkürler sevgili Metin Olgaç mesajını ulaştırmış. Samsun'dan Almanya'ya da kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hediye olarak da şarkılar diyorum. En güzel şarkılarımı sizlere de armağan ediyorum. İstek attım anında devrede 0542-744-6555 diyelim. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki 18'e kadar bugün de Damla'ylasınız.
1: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Yaşayan Efsane de radyomuzdaydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili dinleyicilerim, birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. İbrahim Arslan kardeşime de selamlar, sevgiler, saygılar, hediye olarak şarkılar diyelim. İyi ki varsın kardeşim, sana da güzel bir şarkı seçtim, sana ve ortamındaki tüm dostlara da en güzel şarkıları armağan ediyorum. Onlar da her program sağ olsunlar beni dinliyorlar, İyi ki varsınız diyorum. En güzel şarkıları ben her daim şöyle beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime kalpten, yürekten, gönlünden armağan ediyorum. Duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesi sevgili Gülşen'den yerini almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde bizlere her nereden eşlik ediyorsanız bu şarkılarım da sizlere armağanım oluyor.

0: İbrahim Arslan ve ortamındaki tüm kardeşlerime de bu güzel şarkım armağanım oluyor sevgili dostlar. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Seçtiğim şarkılar her zaman şöyle farkımızı fark ettiriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de başından sonuna kadar şöyle hissettirmeye devam ediyor değil mi? O zaman ne diyoruz? Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Şöyle gerçekten farkımızı fark ettirecek muhteşem bir şarkı sevgili Müslüm babamızdan yerine almış bulunuyor. Bugün de bizleri dinleyen, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sesimin gönlümü yüreğimle ulaştı. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yükseköğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun, bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka ile ilgili meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık. Meclis açıldı, bu konudaki paketi meclise sunacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan iyi sayısının 11'den 14'e yükseleceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum ifadelerini kullandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talep edildi.
2: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'inin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, gelen mesaj var, onu da değerlendirmeye alacağım. Bazı mesajları 20'den sonraya bırakıyorum. 20'den sonra değerlendirmeye alınacak. Bunun da haberini vermiş olalım. Damla Hanım, hayırlı yayınlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Esma, en güzel şarkılar Türkan ablama, Ayhan abime, ikinci hattan Saffet abime, bir de sana gelsin abla demiş. Sevgili Esma mesajını ulaştırmış. Teşekkürler Esma'cığım, en güzel şarkılar benden de sana, senden de tüm sevdiklerine armağanım oluyor. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Unutulmayan şarkıların tek adresinde ben de unutulmayan şarkıları seçiyorum sizler için, listeme dahil ediyorum. Ve onlardan bir tanesiyle de devam etmeden önce sizlere hemen istek hattımı da hatırlatmak istiyorum. 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her hafta buralarda sizler için oluyorum. Gerçekten muhteşem bir şarkı şimdilik sizlerle.

0: Başancı reklamları sunar. Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını işte sizler de duyduğunuz gibi her program sizlere de hatırlatmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Gelen mesajım var, onları da değerlendirmeye alacağım. Sonrasında gerçekten muhteşem şarkılarla ben de yayınıma devam ediyor olacağım.

Başına sevmişim diyor. Değmezmiş sana Iğdır'dan selamlar. Samsun diyor. Gurbette olan canımdan çok sevdiğim kızıma Edaş'ıma sıradaki şarkıyı istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dilek Kazan mesajını ulaştırmış. Teşekkürler. En güzel şarkılar kızınıza ve yanındaki tüm eşe dosta da armağanım olsun diyorum. Sinan'dan canımdan çok sevdiğine de Sibel Can'dan bu şarkı istenilmiş. Onları isteme dahil ettim. O güzel şarkıyla da yalama yolculama devam ediyor olacağım. Etmeden önce sevgili Esma'dan abisine, Türkan ablasına, Saffet abisine ve tüm sevdiklerine de en güzel şarkılar armağanım oluyor. İbrahim Arslan'dan da şöyle tüm sevdikleri için gelsin diyorum. O halde Sibel Can söylesin. Herkes radyolarının sesini açarak bu güzel şarkılarımı dinlemeye devam etsin. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55.

benim ne haddim yok. Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim?

0: İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İşte özel ve güzel şarkıların sonrasında bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Programın başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan, mesajlarıyla olsun, telefonlarıyla olsun eşlik eden tüm dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize de çok ama çok iyi bakın.

0: gidersin, gidemezsin. Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
4: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: kabusta olsan, kırarda olsan, ne olursa olsun yine de sana döneceğim. Yine de sana döneceğim, sana döneceğim.
1: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline, elim değmedi.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Özterne Pide Salonu sunar.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

6 Ekim Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başladı sevgili dinleyiciler. Bergen yorumuyla Astroba Spor Salonu sponsorluğunda hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız ve hemen mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A18 Koğuşundan Taşkın Oflaz, Burada Kadar Bile Yaptım, Ceyhun Aslan, Namı Değer, CC abime Kararsızım şarkısını armağan ediyorum diyor Taşkın Oflaz.

Mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve ikinci mesajımızı paylaşıyoruz. İyi yayınlar, ben Tunağan Uçar. Samsun Kapalı T-Tipi'ne yatmakta olan dostlarım Doğukan Mırık ve Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Onlara Engel şarkısını armağan ediyorum diyor Tunağan Uçar'dan, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan yeğenim Çağatay Kaptan için armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Çağatay Kaptan için armağan.

20-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz ve mesajlarınıza seri bir şekilde devam edeceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Bir yeniden Tokat Erbağ'dan Mustafa Doğan, tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Serkan Kaya'dan Ne Yazar parçası Mustafa ve sevdikleri için gidiyor.

Astroba Spor Salonu Atakom'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor ömür evlerinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bülent Çarşamba Kapalı'da bulunan bir tanem canım kızım Melike Dilan Yılmaz için. Eller Özel Seni Dayanamazsın parçasını armağan etmek istiyorum ay parçam sen tek. Mutluluğum musun? Bugünüm yarınımsın. Canım kızım güzel günlerimiz için az sabret kuzum kendine iyi bak. Sarı kanaryam diyerek mesajını sonlandırıyor Bülent.

Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı C29 koğuşunda yatan Oktay Kitabı için istiyorum. Hesap Ver şarkısını ben çok yoruldum. Oktay artık oradan farklı konuşuyorsun. Dışarıdakiler farklı değdi mi? Ah Oktay her şeye hesap ver umarım. Değmiştir yine de kimse değil. Ben yanındayım. Allah'a emanet ol Merve diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar A22 koğuşunda bulunan hayat arkadaşım, sırdaşım, kalbimin diğer yarısı Kadir Erez'e kucak dolusu haset ve sevgi gönderiyorum. Dışarıda atan kalbimle ettiğim dualar da her an seninle. Bu zor günler geçip gidecek ve biz yine el ele olacağız. Sıradaki parça senin o güzel ve güçlü yüreğine gelsin. Sesim sana yoldaş olsun, seni çok seviyorum. Linnet'ten yediğim şarkısını armağan ediyorum diyor Kadir Erez'e.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Erzurum'dan Ela Çarşamba T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Yusuf Arbuz için Fırat parçasını armağan ediyorum. Şu an kendisi ve arkadaşları radyonuzu dinlemektedir. Bu parça kardeşim Yusuf Arbuz'dan koğuş arkadaşları Kazım'a, Fırat'a gelsin. Kurban olduğum ablasının canı. Dadaşım seni çok seviyor ve çok özlüyoruz elbet bir gün. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz Erzurum'dan Ela için geliyor.

20:45 saatlerimi salı gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve yağmurlu bir Samsun gecesinde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bu akşam bize biraz şans verin hayat. Şu içimizdeki belirsizlik günün birinde güzel bir habere, güzel bir başlangıca dönüşsün. Resul Dal Bey, bu akşam çalan her şarkıda bir dilek tut. Benden sana gelsin o dilek. Belki bu kez hayat bizi yormak yerine yüzümüzü güldürür. Dualarımda, dileklerimde seninle kara kızdan her şeyim Resul Dal Bey'e. Şiire gazele şarkısı armağan olsun diyor.

Yener Kabak Açık'ta yatan Mıraç Şenal kader bile yaptım ve selam alıp verdiğim bütün abime, kardeşlerime selam olsun, biz yıkılmayız parçası hepinize armağan olsun diyor Mıraç Şenal'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Iğdır'dan selamlar Çarşamba 7 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim kızıma, Edoş'uma sıradaki parçalar armağan olsun, Dilek Kazan'dan diyor.

için sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kanlı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde

Bir yayınlar çarşambacıya 9 koğuşundan idem ben aynı sofrayı paylaştığım özüm Nursen Açalık canıma can olan Hilal Albayrak kardeşlerim. Selim Aydın, Yağmur, Burçak, Efe farklı koğuşlarda bulunan Gözbebeğim Hasret Karakuş, Gökçe Erdoğan, Sibel Kaya, Elif Kaya, Özlem Dede, Tansu Kaplan, Zeynep Olgun'a selam edelim. İdem'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

Hayat bazen yönünü değiştirir. Önemli olan vazgeçmeden kendi yolunu yeniden bulmaktır. Özlü Sözler yeni sayfamızdan paylaştık sevgili dinleyiciler. Instagram'da ve Facebook'ta Özlü Sözler yeni yazarak sayfama ulaşabilirsiniz. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A22 koğuşundan Kadir İres. A15'te yapmakta olan Samet Yıldırım abime selamlarım Bakidir. Yasınsın şarkısı armağan olsun Kadir Erez'den diyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimize iyi sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, biz Çarşamba Kadın Kapalı'dan Aysun, Eda Büyükdağ Can parçalarımız Serdar Can, Recep Büyükdağ için. Biz vazgeçmediğimiz sürece kimse kazanamaz. Cevherden Özelim şarkısı Armağan Olsun diyor Aysun, Eda Büyükdağ.

Bu şarkıyı başa alıyoruz çünkü bu şarkı için bir isteğimiz daha var sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar abim Gökdeniz Köse. Gökdeniz Köse, bir tanem çok özledim. Bir o kadar da az kaldı. Rüzgar esin, kokun gelsin kokunla. Beraber sen de gel, seni çok seviyorum, asla unutma. Çok az kaldı, biraz daha sabır, iyi ki varsın. Dünyam kardeşin Suudi Naz'dan armağan olsun diyor.

Öncelikle selamünaleyküm, ben Ömer Faruk Şeker. Aleykümselam. Samsun Açık'ta yatmakta olan canım kanım babam Kenan Şeker Bey'e kapalı olan, özellikle aynı çatı altında kadar bir yaptım. Başta değilsin Ceyhun Aslan, Tanju Odabaş, Ercan Kereç, Görkem Yıldırım, Can Altuntaş, Mustafa Angaya, Baran Özkan Yılmaz, Berber Kaan Kocaoğlu ve farklı koğuşlarda yatan Mertcan Togar, Yasin Yıldırım, Yasin Şener, Yasin Şenel, Kaya, Kaya Şenel, Oktay Satı, Bergutay Bural için Serhat Önder, Mertcan Ekere, Mert Uyar Dursun, Can Köse, Tulgar Aslan ve Bafra Kapalı olan canım kanım amcam Namık Şeker'e selamın bakidir, yol karardığında elveda diyen haindir, benim yaşım yok parçası sizlere armağanımdır diyor Ömer Faruk Şeker'den.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Hedeflerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Mesele bir şekilde devam ediyoruz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın görebilmemiz için sevgili dinleyiciler. Merhabalar, ben Kiboşum. Merhabalar Kiboşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Bugün 7.30'a kadar dayandım. Telefonum kapanmış, alarm çalmadı. O yüzden özür dilerim her şeyim. Seni çok özledim. Yarın Allah'ın izniyle erkenden orada olacağım. Seni çok seviyorum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Selda parçası Armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar Samsun Kapalı'da bulunan canım abim Anıl Yalçın için yazıyorum. Öncelikle abicim babanın çok selamları var. Seni çok sevdiğini iletmemi istedi. Enes ödemeye bırakmamış. İsa amcama haberin olsun. Mari ablamın da çok selamı var. Seni çok seviyor, iyiymiş, altının kalmasını istemiyor. Cem abimin de çok selam var. Hakan'la görüşememişler bu arada. Hakan'ın da çok selamı var. Eren'e de ulaşamamış. Cem abi haberin olsun abicim. Seni çok seviyorum abicim. Allah'ıma emanet ol. Yarın akşam 9'da görüşmek üzere. İste şarkım canım kocam Murat Çabuk ve canım abime armağan olsun. Kocam seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anıl Yalçın için gelsin diyor.

seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu söz belalım.

21-21 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm abi, ben A3 koğuşundan tahliye olan Barış Akpınar. Aleyküm selam, geçmiş olsun. Buradan Aslan kardeşlerime selam olsun. Ufuk Dibici, Emirhan Topçu, Yunus Rahman Korkmaz, Uğur Aslan Akpınar, Şeref Ete Aydın'a, Miraç Keşli'ye, Yusuf Yamanoğlu, Kadir Birinci, Fırat Çatal, Enes Aslan, Aslan Altın, Efe Kan, Çoban Türk, Efe Avcı, Ömer Faruk, Çelik için Uğur Aksu, Gökhan Karalı, Ege, Efe Güler, Belirhan Bayara, Belirhan Uyar, Emirhan Bayrak, Emirhan Yazgan, Halktan Talha Er Yılmaz için, Alperen Karagöz, Mert Ali Temiz, Aslan kardeşlerim dostluk mesafe tanımaz bu yağmurlu ve soğuk Samsun akşamından size sımsıcak sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Dostlarım özgür günlere çok az kaldı, Allah'a emanetsiniz. Mapusamları isimli şarkı armağan olsun iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Barış Akpınar için geliyor.

sesini gardiyandan başkası duymaz. Bak kardeş, burası mahpus. Üşüsen üstünü örtenin olmaz. Yataklar soğuktur, duvarlar nemli. Avluda üç adım hayatın kendi. Işığı gördüğüne, güneşi gördüğüne şükredersin kardeş. Yine de

İyi yayınlar diliyorum Samsun'a Fatih Eker. Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda yatan her şey Rabia ama ah be gülüşüne kurban olduğum, ah be gülüşüne kurban olduğum sen de iyi. Biliyorsun ki ne kadar uzakta olsam da olduğun yer değil. Benim hissettiğim yerdesin. Bir ayla seni bekliyoruz. Benim her şeyimsin, seni seviyorum. Gözlerin şarkısını armağan ediyorum. Fatih Eker'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Denizcimiz diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Fulya Altın Diş, Çarşamba Kapalı C7 koşunda olan annem Filiz Menekşe için ömrüm şarkısını armağan ediyorum annem. Televizyonu alabilirsin bugün. Yolladım. Seni çok seviyoruz. İyi ki annemizsin. İyi yayınlar diliyorum diyor. Fulya Altın Diş içinde armağan oluyor.

Sıtkı Family'in Ben Karakız. Sen yanımda ol adam, başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu. Senin varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum. Nefesim seni çok özlüyorum. Kendini bahçe 2'de. Sevgilim Resul Dalbey'e bu şarkı beni anlatsın sana. Kelepçeyle giden döner ve sen de döneceksin. Unutma sevgilim. Perşembe günü yanındayım. Deli gömleği şarkısı armağan olsun diyor Karakız'dan.

sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyorum sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ben Atatürk İlmaz. Samsun T-Tipi İnfaz Kurumu A5 koğuşunda yatmakta olan İzmirli Cemo Cemil Erbek. Benim aslan kardeşim karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir. Özgürlük çatısı altında koşacağımız günler çok yakında, az kaldı sabrın sonu selamet. Refahın adını taşıyacağımız, beraber omuz omuza alacağımız sabahları düşün. Kafana hiçbir şeyi takma. Manzarayı izle, yarın akşam orada olacağım. Sen benim vefalımsın. Aslan kardeşim Allah'a emanet ol. Semih Genç ve Cemil Erbek ve beni tanıyan, ismini sayamadığım bütün dostlarıma selam olsun. Özgürlük servetiniz olsun. Dostum dostum şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin, Emre Can Bilir, Umut, Uğurlu, Ersan, Akçay, Uğur, Buralı, Bülent Rengin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İlerleyen zamanda diğer şarkıya da yer vermeye özen göstereceğiz. Evet, bu şarkı için bir isteğimiz daha bekliyor. Hemen sevenleriyle buluşturalım. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalıcı 26 koğuşunda yatmakta olan Efekan Öksüz. Birlikte kader bile yaptığım aynı sofrayı paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Atan Kara, Ufuk İşlerete, Baran Yılmaz, Kaan Dinç, Diyar Güler'e, Emirhan Uçar, Süleyman Memişoğlu abilerim, Emrah Turkut, Furkan Can Bektaş, Çağatay Oral'a selam olsun.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. Enes Güneş, Anıl abi, Erencan tutuklanmış abi, Uğur abinin eniştesi Emirhan'a bırakmış. Haber yolladım. Aklın kalmasın abim. Seni seven kardeşlerin Enes Güneş, Doğukan Mırık. Anılara dalarız belki parçası Anıl Yalçın abimize de armağan olsun diyor Enes Güneş'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İzem Turgut'tan C26 koğuşuna yatan kalbimin sahibi olan eşim Emrah Turgut'a gelsin dünyalara. Değişmem senin gülen yüzünü. Benim aslan sevdiğim, seni çok özlüyorum, çok seviyorum ama kavuşacağız, bunu biliyorum. Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Tüm gücüm, benim dünyam. Sensin yeşil gözlerin, iyi geceler. Kalbimin sesi, senelerimin sahibi İzem Turgut'tan armağan olsun diyor.

Merhabalar, Samsun TTPCB koşuna yatmakta olan Mert Peltek'e aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa, duvarlar ne kadar kalın olursa olsun ikimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz. Kavuşmamız yakın, sevgilim seni çok seviyorum, dört gözle bekliyorum. Gözlerini her yukarı kaldırdığında beni orada o sonsuz mavilikte bul. Başını hiç eğme çünkü yürekler bir oldukça umuda kelepçe vurulmaz. Az sonra ararsın annenleri, iyi akşamlar, geçtiği şarkısıyla Mert Vurulmaz, armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye az önceki istek şarkısını yanlış yollamışız. Mert Kurulmaz'dan istemişti dinleyicimiz. Neyse orada bir karışıklık oldu. Sağlık olsun, aynı isimde başka şarkı da vardı. Sırayla kaldığımız yerden mesajınıza seri bir şekilde yer vermeye devam ediyoruz. Bu arada mesajınız yayınlanırken sırayla yayınlıyoruz. Tekrar tekrar yazdığınız zaman mesajlarınız daha geri plana düşüyor sevgili dinleyiciler. 23.55'e kadar mesajınızı gönderebilirsiniz. 23.55'e kadar tüm mesajınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım.

0: Yokluğum kalbimde derin bir özlem olsa da sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Aramızdaki duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Bir gün bu hasret bitecek ve o gün geldiğinde sadece gözlerine bakıp gülümseyeceğim. Çünkü sen kalbimin en güzel umudu olarak kalacaksın her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Yağmur Yürek'tin parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Yayınlar Ağ 15 Koğuşu'ndan Samet Yıldırım, farklı koğuşlarda bulunan canlarım Kadir Eres, Enes Güneş, Aydın Kutbay, Ömer Faruk Çelik Çarşamba, cezaevinde can kardeşlerim Batuhan Pehlivan, kardeşlerime canı gönülden selamlarımı iletirim. Bugün kader ortağıyız, yarın özgürlük yoldaşıyız. Ayas Erdoğan'dan Hep Mi Ben şarkısı armağan olsun diyor Samet Yıldırım'dan.

Yener kavak açıkta yatmakta olan için Murat Şenal. Her şeyim yanında, olamadığım her gün seni biraz daha özlüyorum bu doğum gününde yan yana. Olamasak da kalbim hep seninle. İyi ki doğdun, iyi ki benim eşimsin, seni çok seviyorum. Nice güzel senelerimize can eşim. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun eşim. Murat Şenal'a diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, Yener Karakız'dan Resul Dal Bey'e armağan olsun aklım hep sende diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sırayla WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tutku FM. 22.02 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Emircan Karakoç, Samsun TTP Kapalı'da olan canlarım, kanlarım, abilerim Özcan Karakoç, Fahri Can Peki, Özler Dinçay Çarıkçı, Mert Can Keleşi, Umutcan Koparan, Ceren Duran, Caner Yiğit, Kerem Bilgin, Adem Çal, Eyüp Can Albayrak ve kardeşlerim Görkem Dirican ve Beytullah Alkan, buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu şarkım Fahri Can Peki, Özler ve Görkem Dirican kardeşlerime armağan olsun. Fazlet ki ben bir yalanım şarkısı armağan olsun diyor Emircan Karakoç'tan.

Kalpten Kalbe programında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM A14 koğuşunda yatmakta olan abim Doğuşcan Erçin'e çok selamlar olsun. Seni seviyorum, can parçam, canım abim, elbet bir gün daha Erçin yar senin için parçası armağan olsun. Kendine iyi bak reis. Metris türküsünü sizler için gönderiyoruz Doğuşcan Erçin'e ve sevdiklerine armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum. C1 koğuşuna yatmakta olan Mert Peltek'e, aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, duvarlar ne kadar kalın olursa olsun, ikimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz. Kavuşacağımız yakın sevgilim, seni çok seviyorum diyor.

yayınlar Arda Rengin'in, Emrecan Belir, Umut Uğurlu, Ersan Akçay, Uğur Vural, Bülent Rengin'den Armağan Olsun bu parça diyor. Bülent Rengin ve sevdikleri için geliyor. Osman Öztünç yorumu Can Ciğer diyor.

İyi yayınlar dileriz. Biz A19 Koğuşu'ndan Mücahit Ayaz ve Ahmet Düşünceli A21 Koğuşu'nda yatmakta olan kardeşimiz Muhammed Keskin'e. Ayrılık Olmaz şarkısını armağan ediyoruz. Kendine dikkat et kardeşim. Sesimizi duyan herkese selam olsun diyor Mücahit Ayaz ve Ahmet Düşünceli.

İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatmakta olan A5 koğuşundaki kardeşlerim Ali Yavuz ve Samet Aydın'a selam olsun. C6 koğuşunda yatmakta olan Koray Burak abime ve Ercan Taşkara abime selam olsun, özlendiğiniz en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye vaktimiz var şu an için. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Arda Rengi, Nevzat Başkurt, Bekir Gökberk, Ersan Akşar, Fahricam, Pek Özdere, Dinçay Çarıkçı, Köylü'den Armağan Olsun bu parça diyor.

Yayınlar Samsun TTP'ye kapalı. A17 koğuşunda olan Mete Çolak'a ömrüm için armağan olsun. Ayaz Erdoğan gömdün aşkınla beni şarkısı armağan olsun Mete Çolak'a diyoruz.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 22.32 altın saatlerimizi salı gecesinde sevgili dinleyiciler mesajınıza kaldığımız yerden sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen 5-6 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Selamünaleyküm Cumhuriyet Mahallesi'nden, kardeşlerinden İbrahim, Hakan, Çetin Kaya ve Yiğit, Hamza, Özlem kardeşlerine, Halil İbrahim, türküsü armağan olsun. Yüz gece çaresiz uyuruz, bir gün çare bulur, uyanırız. O zaman kendinize verdiğiniz sözü unutmayın. Aslan kardeşlerim benim, kardeşleriniz her daim yanınızda diyerek mesajını sonlandırmış. İbrahim Çetin, İbrahim Hakan Çetin Kaya ve Yiğit Hamza Özlem kardeşlerine armağan oluyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Sana karşı hissettiğim şeyin adı sadece aşk değil, içimde özlem var, merak var, huzur var, biraz da sensizin bıraktığı o tarifsiz sızı var. Bazen seni düşünürken fark etmeden gülümsüyorum, bazen de gözlerim doluyor. Çünkü sen benim için hem en güzel mutluluk hem de en büyük özlemsin. Ne yaşarsak yaşayalım, kalbimin sana olan tarafı hiç değişmeyecek. Seni sevmek benim en güzel duygum, az sabır kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, seviyorum seni yar parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar ağa, 15 koşuna yatan yarı Emre Bürkan Ayfek Naz'dan. Emrem, seni görmeme çok az kaldı, seni çok seviyorum. Sürekli aklımdasın, merak etmeye iyi geceler canım sevgilim. Elbet bir gün buluşacağız parçası, armağan olsun. Yunus Emre Bürkan'a İpek Naz'dan diyor.

Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: Kaptan Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar diliyorum. İsmail Can, Kocaman'dan Samsun T-Tipi kapalı yapmakta olan yoldaşlarım Ahmet Uzun ve Gökhan Karalı'ya selam olsun. Çok özledim sizi canlarım. Güzel günler yakındır. Bu kardeşiniz her zaman yanınızda özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Antep'ten ötedir parçası armağan olsun diyor İsmail Can Kocaman'dan.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Yine ben Sertan Karacan Parçan, Burak Şenal'a selamlarımı iletirim nice özgür senelere. Görüşmek üzere kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Doğum günüm şarkısı Murat Şenal kardeşim için armağan olsun Sertan Kara'dan diyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, 22.56 saatlerimiz Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda salı gecesinde beraberiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM Ankara'dan Yasin. Kapalı yatan kıymetli eşim Songül'üme. Can yarim benim, sonunda sana kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Yan yana değilmiş gibi görünsek de en ihtiyaç duyduğum anda iki satırında bir çırpıda yanı başımdasın. Sen bu dünyada uğruna savaş vereceğim en büyük nimetsin. O yüzdendir ki benim ömrüm senin sevdana adanmış olacak, son bulacak. Sabaha görüşmek üzere. Kara sevdam, Allah'a emanet ol. Gönül yarası parçası, ölümsüz aşkıma armağan olsun. Ankara'dan Yasin Yok.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Bir yana ben Eren Yılmaz'a A23 koğuşunda bulunan resim abim Samet Polat, Erşin Topaca, Fahri Can, Pek Özdere, İsmail İlhan, Namlı, Cem Öztürk'e, Nuri Batuhan, Öz Yılmaz, Necati Yılmaz'a selam edelim. A10 koğuşunda kadavre yaptığım tüm dostlara selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Eren Yılmaz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tolunay Eroz'un Samsun Açık ve Kapalı'da bulunmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlar, saygılar, güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Tolunay Eroz'un.

0: Arzu yeni başlıyor.
1: ...20.05 saatlerimiz Salı gecesinde son saatimizi izah ediniciler. Yağmurlu ve Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza sırayla seri bir şekilde yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınızı yetiştirebiliyoruz şu an için. İyi yayınlar, ben Karakız. Perşembe günü seni oradan alacağıma inanıyorum. Her şeyim bu yolu beraber aşacağız. Başaramadım ikimize gelsin, seni çok seviyorum. Karakız'dan her şeyi Resul Dalbe'ye armağan olsun diyorum.

20.10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, beraberliğimiz devam ediyor. İyi günler, ben Eren. Eroz'un Samsun Kapalı'da bulunan abim ve isim Tonlay Eroz'un ve kaderli yaptığı tüm dostlarına ve sevenlerine selam, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle elbet bir gün. İnşallah diyerek mesajını sonlandırmış Eren Eroz'un.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi kapalı A17 koğuşunda olan Mete Çolak'a ömrüm de o anlar. Aynen. Aynen böyle okuyun. Ömrüm de o anlar diyor ve Mete Çolak'a armağan oluyor. Gökhan Doğanay kala kaldı.

0: Ev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çarşamba kapalı C5 koğuşundan Alina Olgun, Özüm İknoti ve Kadabri yaptım dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertab Ertökübra, Altın Ebru Yılmaz'ı ve farklı koğuşlarda yatan Esra Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyükta, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Nerede garda şarkısı benden size armağan olsun diyor Alina Olgun.

İyi yayınlar Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C9 koğuşunda Hilal Albayrak, T-tipi kapalı C7 koğuşundan Emirhan Oğuz'una sesleniyorum. Ablacığım, haberini aldım. Çok geçmiş olsun. Nasıl canım yandı bilemezsin. Canını sıkma, Allah'ın dediği olur. Emirhan Uzun'a sesleniyorum. Paşam, canını sıkma. Çok zor biliyorum ama bizim de imtihanımız buymuş. Sizi çok seviyorum. Hilal Albayrak, Bilge Olgun'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Oğlum Emre Kaya'ya armağan olsun, tüm güzel şarkılar diyor.

23-23 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, son saatimizi Samev Gayrimenkul sponsorluğunda İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşunda sevgili Batuhan Say'a bir tanem şimdi çıktık. Sizden haber göndermesin, seni çok seviyorum, çok özlemiştim. Bir gün daha beklemem gerekiyor maalesef ama ben seni aşağı beklerim. Canını sıkma, kendine dikkat et sevgilim. Al ömrümü sevgili Batuhan Say'a, armağan olsun diyor.

Yeni Ali İbrahim Erkal Yandım şarkısı aydı. Koğuşundaki Muhammed Emir Albayrak için ne zaman kafanı çevirsen ben hep orada olacağım. Aslı'dan Emir'e armağan olsun diyor.

23.34 saatlerimiz Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler ve Hira İzler'de şu konuk ediyoruz. Yeni şarkısıyla sana da aşk olsun diyor. Mert ulaştırmış mesajını, iyi günler. Tüm Tutku FM dinleyenlerine, tüm radyo dostlarına armağan olsun, geceniz güzel olsun diyor. Teşekkür ediyoruz.

Evet, sonlara gidiyoruz. Saatten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A2 Koğuşu'nda bulunan Alper Ustabaş'a. Sevdiğinden kucak dolusu selamlar Alper'im. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle. Her gün seni özlüyor ve güzel günlerimizi yeniden yaşayacağımız günü bekliyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Bu şarkı sana armağan olsun diyor. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Samev Gayrimenkul sponsorluğunda saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza ve istek şarkımıza geçiş yapıyoruz. A7 koğuşundaki Muhammed Emir Albayrak için Sıla Aydın'dan Emir abimi. Cadde Sokak şarkısını rica ediyorum. Abilerin kralı Cadde Sokak kalmadı aradık ama bulamadık. Gel artık tamam kahvaltılar benden diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıla Aydın'dan Armağan oluyor.

mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Son iki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Bülent Rengin'den oğlum Arda Rengin'e ve tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Bülent Rengin ve sevdikleri için geliyor.

Evet, bir sonraki yayında 20.00'da aynı saatte buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar tüm mesajlarınıza yer vermiş bulunuyoruz ve geceye dair bekleyen son bir mesajımız var sırada. Bazen seni özlerken kelimeler susuyor, sadece kalbim konuşuyor ve ben o sessizlikte bile seni duyuyorum. Sana olan sevgim ne zamana sığıyor ne de mesafeye. Günler değişiyor, hayat değişiyor ama sana baktığım yer, kalbimdeki o yer hiç değişmiyor. Ben seni sadece bugünümde değil, henüz yaşamadığımız yarınlarda da, yarınlarımda da seviyorum. Bir gün bütün bu hasretin karşısında yan yana durup iyi ki birbirimizi bırakmamışız diyebilmek için sen benim kalbimin en güzel cümlesisin. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Üzerini ört, yarın yanındayım. Kocaman öpüyorum Rabbime, emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Gecenin son istek parçası. Sevenleriyle buluşuyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Tutku FM. Tutku FM.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Bahçesi'nde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsa. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsa. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim sana.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dal.

yolumun altına alır. Eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı, loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vuru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı, işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı. Kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı, bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını doldurdum.

0: boşuna yaktım o.
1: Şimdiki aklım olsaydı yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı gençliğimi boşa harcamazdım.

çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.